0: Ya, toko demo.
1: Dada, nga di zubi ukena.
0: Oh, ya, chi chira, tsizan da joko.
1: Lintang omi nga ni riwa zishi uta, tete, gonga lintana mi ukendu.
0: Riwa sazgi?
1: Zanyo chi gonga na no li zimu muziki nga leo ti.
0: Yo, yo, yo.
1: Yo la?
0: Yo, yo, yo, nir, tangi, desi nga chi chi riwa fshatung tsama kovdugi konurgo.
1: Oh,
0: ane, ane. Nyamanyin che namba gu
1: Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,